0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Avustralya'nın yerli halkı aborijinler tarih boyunca tarifi imkansız acılar yaşadı. Topraklarından sürüldüler, aileleri ellerinden alındı, dilleri ve kültürleri yok edilmek istendi. Kendi hayatlarını şekillendiren kararlarda ise bugüne kadar neredeyse hiç söz sahibi olmadı. Ancak bugün adalet ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Kasım 2025'te yerli halklar ile Victoria hükümeti arasında Avustralya tarihi